Pagayla balam beyle, bakim kuşunu takayla. Kanlı şarla laslan değil, basır çizgün kola valiyle. Ezen bazgin pis fuk, ama kak kapan, o da kanca mal.